kızılayım. Bir gayet. Bu ne utadu, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu ne asıl, bu